Geçer günler geçer, geçer zaman geçer. Rüyaydı sanki canım, bu da gelir, bu da geçer.